0: Bej, ale ja sam murra, ti ono.
1: Aj, se ja ubija.
0: Se ja serba do, da.
2: Sektor,
3: bimba,
2: kajba,
3: sajda,
2: sajda,
3: sajda,
2: sajda,
3: sajda,
2: sajda,
3: sajda,
2: sajda,
3: sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda, sajda,